düzenleme çerçevesini şöyle görüyorum. Yeah, I like that. Good one.